kanjwa mlaleli ke balekwa lapha ke kunqinqothoko lapha ziyamporoma ngiyakutshela wena ziyabo ziyaphologa ziyabo ziyafihlika ngiyakutshela ekulehlane lohlele impela sonto ningane incane ka-8hzulhlanhla lomntakamloyi awubheke manje 27:04 ingamashumi amabili imzuzu lena yibonis